0: Rabbisini sayan adam. Rabbini sayıyorsan, Rabbini seviyorsan nefsine hayır de diyor Allah ya, yeter ya. Hayat boyu nefsine köpeklik yaptın. Hayat boyu ona kulluk yaptın. Tanrı gibi taptın, daha büyüğünü söyleyeyim. İlah gibi taptın. Delilin var mıdır? Gözüne çakayım istersen. Bismillah. Eferayete menittegade ilahehu hevahu. Allah diyor ki kendi arzularını, isteklerini. Ayet çiğnenmiş, hadis çiğnenmiş, hukuk çiğnenmiş. Cennete sallanmış gitmiş, cehennemin dibini boylayacakmış. Hiç kazmıyor, hiç etkilenmiyor. Canı ne isterse tanrısı o. Allah diyor ki ey nefsinin isteklerini ilah edinen, tanrı yapan alçak diyor ya. Kur'an'da iki yerde var ya.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olan Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah'ın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha çoktur. Müslim'in başka bir rivayeti de şöyledir: herhangi birinizin tövbesinden dolayı Allah'ın duyduğu hoşnutluk, ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceği ile birlikte devesini kaybetmiş ve tüm ümitlerini de yitirmiş bir halde bir ağacın gölgesine uzanıp yatan, derken devesinin yanına dikili verdiğini gören ve yularına yapışarak aşırı sevincinden dolayı ne söylediğini bilmeyerek Allah'ım sen benim Rabbim, ben de senin kulunum diyeceği yerde, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır.
2: www.mekkefm.com Allah.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efem.
1: Ya Ehad, ya Ehad. Varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet. Doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç. Her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde de Allah onun ayıbını örter.''

Sehl İbni Sa'd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduğu günden vefatına kadar elenmiş unla yapılmış beyaz ekmek görmedi. Sehle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında siz elek kullanır mıydınız diye soruldu. Sehl, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiği andan vefat ettiği ana kadar elek görmedi dedi. Elenmemiş arpa ununu nasıl yiyordunuz dediklerinde o, biz onu öğütüp savururuz. Uçanı uçar, kalanını da hamur yapardık dedi.

0: Bunları düşüneceksiniz. Ölüm var, ahiret var. Bu azgın nefsi frenlemenin, dolu düzgün giden bu hayatı sorgulayıp durdurmanın, faydalı olana devam, zararlıya son demenin yollarına bakmak zorundasınız. Öyle bir özgürlüğün içindesiniz ki, ayıplar artık ayıp listesinden başına bir kek olmuş, kayıplara karışmış. Müslümanlar bile birbirini ayıplayamaz, samimi şekilde uyaramaz hale gelmişlerdir. Allah diyor bunu. Seni kimsenin görmediğini mi zannediyoruz? Arkadaşlar, takip altındayız. Dikkatli olması lazımdır. Kendimizi gözden geçirelim.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.

Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben ancak sizin gibi bir insanım. Sizler benim yanıma gelip birbirinizi dava ediyorsunuz. Bir kısmınız haksız olduğu halde delil getirmekte diğerinizden daha inandırıcı olabilir. Ben de dinlediğime göre onun lehine hükmedebilirim. Böylece kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm vermişsem, ona cehennemden bir parça ayırmış olurum."

0: Sizin yeriniz burası.
1: Harise İbni Vehb, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Size cehennemliklerin kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı kalpli, kaba, malını hayırdan esirgeyen ve kibirli kimselerdir.
2: Tarih 18 Mart. Havada uçuşan mermiler, denizde yüzen kareler, yerin altını üstüne çeviriyor her gülle, vuruyor bir mermide Mecidiye tabyasını, darmadağın oluyor her yer, kuruluyor bir anda mahşer, bozuluyor bataryanın vinci, tabya toprak altında, 14 asker şehit, bir Nideli Ali kalıyor, bir de koca Seyit. Ey kükreyen aslan, ey kalbi vatan diye çarpan yiğit, ey destansı kahraman koca Seyit, hadi kaldır başını çık toprağın altından. Bak İstanbul'da bir çocuk, Van'da gelinlik kız, Konya'da gözü yaşlı anne, gidenlerin ardından hüzne gömülmüş şehir, amin diyen yürekler, müezzini şehit düşmüş boynu bükük minare, senden haber bekliyor yok başka çare, senden haber bekliyor istikbalde torunların. Kaldır başını, bak denize, işte bak bu yüzen kale, bu demir yığını, bu ölüm kusan makine, sen vurmazsan ve durdurmazsan geri verecek memleketine. Şehit olmuş 14 kardeşin, anan baban sevgili eşin senden haber bekliyor. Önce bir besmele çek, sen yeter ki inan, Rabbin yardımına melekleri gönderecek. Hadi kaldır, yerini bulsun şu mermi, kalkmaz deme kalkar. Sen önce bir besmele çek, sırtında bir destan yükselecek. Önce besmelen dokunsun, titretsin düşmanı, sonra ver ateşi gitsin şu mermi. Olmadı bir daha dene, sen iman dolusun, sende güç biter mi? Bir daha kaldır, bir daha gönder, sen bir bismillah de, memleket sana eşlik eder. Bismillah koca seyit, biraz daha dayan, ordusuyla hücuma kalksın Malazgirt'te Alparslan. Bismillah koca seyit, biraz daha dayan, atını denize bir daha sürsün Fatih Sultan. Bismillah, biraz daha dayan koca seyit, Medine'den yola çıksın Halid bin Velid. Şimdi vur koca seyit, vur, Allah için vur, millet için vur, vur koca seyit.

vurdun koca Seyit. İmandan bir kale oldun. Düşmanın önünde durdun. Alev almış yanıyorken cennet yurdun. Vurdun koca Seyit. Şimdi cephede senin namın var. Seni anlatıyor herkes. Hani bir fotoğrafın olsun, hatıra kalsın. Bir daha kaldır şunu. Tarih hatırlasın kahraman duruşunu. Kalkmaz ki böyle. Sen kimse görsün diye yapmadın bunu. Görünce vatanın tehlikede olduğunu sırtladın ve kaldırdın. Tarihe kahraman diye geçti adın. Sonra gel sana bir mükafat verelim dediler. İstemedin, istemezdin. Olmaz dediler. İlla ki bir hediyemiz olsun. Utana sıkıla bir ekmekle doyamıyorum. Bana iki ekmek verebilir misiniz dedin. Ekmek dediğin şey bir elin yarısı kadardı. Onu da bir gün yedin, iki gün yedin, boğazından geçmedi. Aynı siperde bir ekmek yerken kardeşlerin hakkını geri verdi. Gün geldi bitti savaş. Evine gittin tam 9 yıl sonra. Koca 9 yıl geçmişti ama nasıl? Sana sormak lazımdı hasreti asıl. Kapındaydın, kapıda bir kız çocuğu seslendi içeri. Anne, bir amca geldi seni soruyor. Kız çocuğu bilmiyor kapıda bekleyen Çınar'ın babası olduğunu. Seni beklemiş eşin, seni beklemiş annen, baban. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ne mükafatın oldu ne de maaşın. Dünya durdukça sonsuzdur senin yaşın. Olmadı belki göğsünde parıldayan bir madalya, gösterişli bir apolet. Biz sana çok şey

Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakir.

0: Allah bir kulunu ne kadar çok seviyorsa önce ahiretini güzel yapar. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ömrünün %80'inde aç, yokluk içinde, acı ve sıkıntı yaşayarak geçti ömrü. Peygamberimizin 63 yıllık ömrünün %80'i mutlu, refah içinde geçmedi. Sen o günü hayat mı sayıyorsun? Çocuğu ölmüş Resulullah'ın, kucağında ağlıyor. O günü ömür mü sayıyorsun? Resulullah Efendimiz dünyada acı, sıkıntı, keder, mutsuz olacak ne varsa hepsini yaşadı. Ama Hazreti Muhammed mutsuz muydu? Hayır, mutsuz değildi. Sabır ve tevekkül ehliydi Resulullah. O acıları yaşadı ki cennetin en yüce makamı Hazreti Muhammed Mustafa'nın
1: oldu. Musluğun sesi sizin sesiniz.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Bişr Kâbisa İbn el-Muharik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir takım büyük işler yüklendim de ağır borç altına girdim ve bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat

ettim. O da bana, biraz bekle, sadaka malı gelsin de ondan sana verilmesini emrederiz, dedi. Ve şöyle devam etti. Ey Kâbisa! Dilenmek, istemek, yalnızca üç kimse için helaldir. 1. Kan davası için diyet borcu altına giren kimse veya büyük bir meblağ için kefil olup da borç altına giren kimsenin o borcu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra dilenmekten vazgeçer. 2. Bütün mal varlığını yok eden, iflas, deprem, yangın vesaire bir felakete uğramış kimse, geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Sonra dilenmeyi bırakır. 3. Son derece fakirliğe düşüp de kendisini tanıyanlardan en az aklı başında 3 kişinin çok fakir düştü denecek hale gelen kimsenin de geçimini temin edecek kadar isteyip dilenmesi helaldir. Ey Kâbisa! Bu hallerin dışında dilenmek haramdır. Dilenen haram yemiş olur.

0: Fussilet Suresi 44. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki, ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden kitap olur mu? De ki, o inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir yerden bağırılıyor da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar.
1: Muhammed! Muhammed!

0: Ya Habib, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İki kişinin yiyeceği üç kişiye, üç kişinin yiyeceği dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre, bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter.

0: Sizin o kalbe dokunma meselesini söylediğinizde Şırnak, Cizre ve Silopi 3 yerde bir program yapmıştım. Programlardan bir tanesinde birisi geldi, dedi ki abi ben annemi getirdim buraya. Yalnız dedi annem hiç Türkçe bilmiyor. Dedim o zaman niye getirdiniz annenizi? Dedi özellikle istedi. Peki beni anlamıyor ama. Dedi siz Resulullah'ın ismini anıyorsunuz ya. Onun için dedi geldi buraya.
1: Bitti işte.
0: Yani bazen mesela sakın terki edepten kuyu mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir makamı Mustafa'dır bu. Deseniz ki hani şunu bir aç diye birkaç kelimesini söylerim. Fakat okuduğum zaman böyle yüreğimden bir, hani Necip Fazıl Kısakürek der ya, kalbimi bir cımbızla arşa yükselttiler diye, insanın içini böyle ayağa kaldıran şey oldu.
2: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
3: İsra Suresi 82. ayet.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan naklederek şöyle buyurmuştur: kul bir günah işledi de Allah'ım benim günahımı bağışla dedi mi, Allah kulum bir günah işledi ve günahını bağışlayacak ve bu yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu bildi der. Sonra kul tekrar günah işledi de Rabbim günahımı bağışla dedi mi, Allah kulum bir günah işledi ve günahını bağışlayacak ve bu yüzden kendisini

sorgulayıp azap edecek bir Rabbi olduğunu bildi der. Sonra kul tekrar günah işleyip de günahımı bağışla dedi mi, Allah kulum bir günah işledi, günahları affeden ve günahıyla sorguya çeken bir Rabbi olduğunu bildi. Muhakkak ben bu kulumu bağışladım. O halde böyle dilediği kadar yapsın buyurur.

0: Ya Fettah, ya Fettah.
1: Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Lokmanım lütfundan bulmuşum değer. La mevcut sırrında illallah meğer. Sana kul olanlar boynunu eğer. Divana durmayan dizlere yazık. Divana durmayan dizlere yazık.

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Ayşe anamız, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, taun hastalığından sormuştu da, o da şöyle cevap vermişti. Taun hastalığı, Allah'ın dilediği kimseleri bu hastalıkla cezalandırdığı bir azap şekliydi. Allah onu müminlere rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanan bir kul sabredip mükafatını Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek oturup dışarı çıkmazsa kendisine şehit sevabı verilir.

0: bunalımların, darlıkların zorlandığı, tıkandığı, artık ben burayı aşmam mümkün değil ya, ben bittim diyeceği yerde, yemin ederim Hazreti Muhammed buyuruyor ki, bu ezik yürekli, samimi, istiğfara yüklenen, içtenlikli Müslümana Allah her sıkıntıdan, her daraldığı yerden bir çıkış kapısı, bir yangın kapısı bulur. Yangın var, herkes yanar, sen o kapıdan çıkarsın. Herkes kül olur, sen İbrahim'in bahçesinde olursun. Haddini bil, haddini, kendine gel. Kaçırdığın sabah namazına rağmen ukalalık yapma piyasaya. Dünkü ağlattığın insanların, uykusunu kaçırdığın kişilerin, ocağına incir ağacı diktiğin kimselerin, daha gidip de kapısına helallik dileyemedin. Unuttum.
1: Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir. Uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok. Halim sana ayandır. Söze gerek yok. Sessizliğim sana beyandır.
2: Ebu Süfyan Sahr İbni Harp, Allah ondan razı olsun, Bizans kralı Heraklius'la aralarında geçen uzun konuşmayı naklederken şöyle demiştir. Heraklius, o peygamber olduğunu söyleyen adam size neler emrediyor diye sordu. Ben de sadece Allah'a kulluk etmeyi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı, atalarımızın din olarak kabul ettiklerini terk etmeyi söylüyor. Ve bize namaz kılmayı, söz ve işlerimizde doğru olmayı, iffetli yaşamayı ve akrabayla ilgilenmeyi emrediyor dedim.
3: Mekke efendim.

geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin kor olsun, seni görmesin kör olsun.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam bir şekilde iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinize sevgi ve saygınızın artacağı bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı ve selamlaşmayı yayınız."

Ya Kuddus, ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle.

Ebu Mabet Miktat İbni Esved, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, kâfirlerden biriyle karşılaşsam, vuruşurken ellerimden birini kılıçla vurup koparsa, sonra da benden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınıp ben Müslüman oldum dese, onu öldürebilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sakın onu öldürme buyurdu. Ben de, ey Allah'ın Resulü, adam benim iki elimden birini kopardıktan sonra bu sözü söylüyorsa dedim. Bunun üzerine, sakın öldürme. Eğer onu öldürürsen, o senin kendisini öldürmezden önceki durumundadır. Sen ise onun o sözü söylemeden önceki durumuna düşmüş olursun buyurdu.

0: Bu yola akılla çıkılır, sonra akıldan çıkılır. Gönülle devam edilir. Bundan böyle akıl ile işin yok Yunus'um. Bundan böyle cümle işin gönül işi. Tuttuğun işi gönülden. Yediğin aşı gönülden. Ettiğin sözü zinhar gönülden. Attığın adımı, aldığın nefesi gönülden. Bundan sonra sana yar da, yara da gönül Yunus'um.
1: Sizin yeriniz burası.

Kapatın gözlerinizi ve karanlığı seyredin. İşte böyle bir gece, Mekke'de bir gece. Yorgunluk havada, gariplik suda. Simsiyah bir ses.

0: Kabe'nin hatim kısmında yanı üzere yatan biri var. Yıl hüzün yılı. Ebu Talip yok. Yıl hüzün yılı. Vefakâr eş Hatice-tül Kübra yok. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzere yatan biri var. Teselli arayan kalp, hüzünle çarpan kalp, onun kalbi. Ve ayak sesleri. Yıldızlar ışıldıyor. Bu ayak sesleri göklerden yol veriyor yıldızlar. Semadan inenler var. İzin verseydi Allah, kainat inerdi yere. Çünkü Kabe'nin hatim kısmında yatan Sultan-ı Levlak'tır. İzin verseydi Allah, alemler iner diye. Ama emir yalnız Cebrail'e ve yalnız Cebrail iner yere. Kalk ya Resulallah, semada melekler seni bekler. Taif'te taşlanan yüzüne hasret, alaya alınan sözüne hasret, seni bekler melekler. Yeryüzünde vefa yok mu? Seni teselli edecek birini mi arıyor kalbin? Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinde? Üzülme ve aç gözlerini. Öteler bekliyor seni. Bu gece kainat adını anacak. Burak senin için uçacak. Aç gözlerini ya Habiballah. Bu gecenin adına İsra diyecek Allah. Ey yedi kat sema, aç kapılarını ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere. De ki Hazreti Adem'e, Salih oğul geliyor. Söyle İsa'ya, kuytu köşelerde havarilerinle Allah'a sığınırken, bir adım ötedeymiş gibi kokusunu aldığın ve insanlığa gelişini müjdelediğin Ahmet geliyor. Yusuf'a, İdris'e, Harun'a söyle. Musa'ya de ki, vasıflarına hayran olup da ümmetinden olmak istediğin Salih kardeş geliyor. Müjde ver İbrahim peygambere. Dua dua yalvarıp gelmesini istediğin oğul geliyor. Aç kapılarını ey yedi kat sema. Bu gelen Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa. Cebrail yol gösterir ve yürür sultanlar sultanı. Bu nasıl bir yürüyüştü? Bu nasıl bir eda? İnci inci ter mübarek alınlarında. Baştan ayağa edep var attığı her adımda. Sultanım, cennetler gösterilirken o gece ümmetini hayal ettin mi cennette? Cehennemin alevleri selamlarken seni, gözyaşlarını gördü mü Cebrail? Ümmetim dedin mi? Sen unutmazsın bizi. Bunda kuşku yok. Allah seni unutturmasın bize. Yürüdü Resulullah. Cebrail önde, bir gece yürüyüşüyle yürüdüler, yükseldiler. Yükseldikçe yükseldiler. Cebrail durdu bile. Ya Resulallah, benimle buraya kadar. Efendimiz niçin diye sordu. Burası Sidre-i Münteha'dır. Bir adım daha atarsam yanarım, kavrulurum. Allah Resulü sordular. Nasıl gidilir Sidre-i Münteha'da? Cibril-i Emin cevap verdi. Aşkla, aşkla, aşkla gidilir ya Resulallah. Yürü sultanım, yol senindir. Aşk vadisinde mühür senin. Söz senindir, hal senindir. Muhabbetin adı sensin. Varlıkların tadı sensin. Yürü ve selamını ilet gözü yaşlı ümmetinin. Sensiz bunca yetimin ilet selamını. Ahir zamanın ahını yüceler yücesine ile. Sultanım, sen dönerken Miraç'tan ilahi hediyelerle, bizim için miraç olan 5 vakit namazla, Bakara suresinin son 2 ayetiyle ve şirke düşmeyenin affedilebileceği müjdesiyle, dönerken sen miraçtan, biz ahir zamandan Ebu Bekir edasıyla sesleniyoruz çağlara. O söylediyse doğrudur. O söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor kainatın kalbini. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah, kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan alıp kendisine bir takım ayetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Çünkü işiten ve bilen O'dur.
1: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi. Sonra da çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Bunlar insanın istek ve arzuları, şu da onun ecelidir. Bu vaziyette yaşayıp giderken bir de bakar ki en yakın çizgi olan ölüm karşısına çıkıvermiş.

Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliği.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ömer'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kişiye hanımını neden dövdüğü sorulmaz.

0: Ahir zamanın tabii alametler listesinde yer alan maddelerden birisi de ahir zamanda zamanın bereketsizliğidir. Kimileri pijamasını çıkartmadan aynı pijamayla geri yatıyor. Emekli sendromuna girmiş insanlar. O kadar bereketsiz. Aydan aya buraya sohbete gelişimi ben değerlendiriyorum. Hafta gibi geliyor arkadaşlar. Sanki her hafta buradaymışım gibi geliyorum. O kadar bir serilik söz konusu. Artık böyle son derece zamanın peygamberimizin de mübarek ifade ve itirafıyla bereketsizleştiği şu dönemde biraz kendimize ebedi ahirette harcamak üzere zaman ayırmamız lazımdır. Zaman katilleri olmayın. Zamanınızı Allah'ın zikriyle, Allah'ın hoşladığı şeylerle ihya edin diyor ayet-i kerime. Yeminler.
1: Allah'ım.

Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzünü, başkasına rağbet ettirme kalbini.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Atiye İbni Urve Es-Saidi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kul günaha girerim korkusuyla yapılması yasak olmayan bazı şeylerden bile uzak durmadıkça Allah'tan korkup yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar müttakiler, yani Allah'tan korkan kişiler derecesine çıkamaz.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: birbirinize haset etmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını arttırmak suretiyle birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize kin ve nefret besleyip dargın durmayınız. Birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Bir kısmınızın satışı üzerine satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık etmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Peygamberimiz 3 defa göğsüne vurarak, takva işte buradadır, dedi. Bir Müslümanın, Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, ona kötülük olarak yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır.

Ya vekil, ya vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.

Başımıza ne gelir ise hamd ve şükrü unuttuğumuzdan gelir. Allah'ın elçisi Peygamber Efendimiz hamd nedir diye sorulanda buyurdu ki, hamd nimet içinde nimeti vereni görmektir. Şükür ise hamda devam etmektir. Şükreden üç türlüdür. İlki şakir ki şükürden türer, varlığa şükreder. İkincisi şekür ise belaya şükredendir. Sonuncusu ise şekkardır. Şekkar ise her ne geldiyse ondan geldiğine sevinip razı olandır. Varlığa şükretmeyi unutuveririz ama ilk belada isyan ederiz.

Ebu Kepşe, Amr İbni Sa'd el-Enmari'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Üç haslet vardır ki, şimdi onlar hakkında yemin ederek şunları söyleyeceğim. Bu sözlerimi iyi belleyiniz. 1. Sadaka vermekle kulun malı eksilmez. 2. Uğradığı haksızlığa sabreden kimsenin Allah şerefini arttırır. 3. Dilenme kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ya da buna benzer bir şey dedi. Şu söyleyeceklerimi de iyi belleyin. Dünyada 4 çeşit insan vardır. 1. Bir kul ki Allah kendisine hem mal hem de ilim vermiştir. O da Allah korkusuyla hareket ederek hısım akrabasını görüp gözetmiş, malında Allah'ın hakkı olduğunu bilmiş ve yerine getirmiştir. Bu kimse en üst derecededir. 2. Bir kul da vardır ki Allah kendisine ilim verip mal vermemiştir. İyi ve doğru niyetli kimsedir. O iyi niyetle, eğer malım olsaydı, ben de falan adam gibi davranırdım, diyor. Bu iyi niyetinin karşılığını görür. Böylece ikisinin sevabı da birbirine denk olur. 3. Bir kul daha vardır ki, Allah kendisine mal vermiş, ilim vermemiştir. Bilgisizliği yüzünden malını gelişi güzel yanlış yerlerde harcar. Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmaz. Hısım akrabasını görüp gözetmez. O malda Allah'ın hakkı olduğunu idrak etmez. Böylesi kişi en kötü durumdadır. 4. Allah'ın ne mal ne de ilim vermediği bir kuldur. Bu kişi der ki, eğer malım olsaydı, ben de falan gibi yaşar, malımı öylece harcardım. Ona da niyetinin karşılığı yazılır. Böylece ikisi de günah yönünden birbirine denk olurlar.

0: Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.
1: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: şairlerin söylediği sözlerin en doğrusu Lebid'in şu sözüdür: İyi biliniz ki Allah'tan başka her şey yok olacaktır.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki, kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya, keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibiydi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

0: İnsanları Allah yolundan alıkoyanlar, namazdan soğutanlar, oruçtan soğutanlar, zikirden soğutanlar, tesettürden, çarşafı şerifesinden soğutanlar, helal lokmadan soğutanlar, hanımları kocalarından, kocaları hanımlarından soğutup başka adreslerde hayatlarını geçirmeye çalışanlar vesaire. Alçakların en alçağı olduğunu tüm ahiret halkı görsün Allah'ım. Bırak, ver bize şunları. Gırtlaklarını ezelim, ayaklarımızın altına alalım diyeceklerini Allah şimdiden canlı yayında size söylüyor.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bazı insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, insanların hayırlısı ve değerlisi kimdir? Dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan daima korkan, yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlardır, buyurdu. Ey Allah'ın Resulü! Biz bunu sormuyoruz, dediler. O halde Allah'ın dostu İbrahim'in oğlu, Allah'ın nebisi İshak'ın oğlu, Allah'ın nebisi Yakub'un oğlu, Allah'ın nebisi Yusuf'tur, buyurdu. Ey Allah'ın Resulü! Biz bunu da sormuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde siz benden Arap kabilelerini soruyorsunuz. Bilin ki cahiliye döneminde hayırlı ve şerefli olanlar, İslam'ı iyi anlayıp yaşarlarsa İslam döneminde de hayırlıdırlar, buyurdu.

Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir, sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez, sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar, yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar, huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar, başkalarının yanında.

İbrahim İbni Abdurrahman İbni Avf'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, oruçlu olduğu bir gün, Abdurrahman İbni Avf'ın önüne bir yemek sofrası getirildi. Sofraya bakıp şunları söyledi: Mus'ab İbni Umeyr, Uhud Savaşı'nda şehit edildi. O benden daha hayırlı bir kul idi. Ama kefen olarak bir kaftandan başka bir şeyi yoktu. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonraları bize dünyalık her şey bol bol verildi de böyle sofralar hazırlanır oldu. İyiliklerimizin karşılığının da bu dünyada peşin verilmiş olmasından korkup endişeleniyorum, dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği bırakıp iftar bile etmedi.

0: Ebu Süfyan, Sahr İbni Harp'ten, Allah ondan razı olsun, Heraklius kıssasına ait uzun bir hadiste, Heraklius, Ebu Süfyan'a, "O peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "O bize Allah'a ibadet etmemizi, ona hiçbir şeyi denk tutmamamızı, atalarımızın dediği şeyleri ve gittiği yolları bırakmamızı, namazı kılmamızı, doğru ve iffetli olmamızı, akrabayı da görüp gözetmemizi emrediyor," dedi.
1: Yani çocuğunu bile öpmeyen adam var ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan-ı Hüseyin'i öpüyordu. Bizzat gördü, dedi ki, "Ya Resulallah, sen çocuklarını da öpüyor musun?" "Nasıl?" dedi ya. "Nasıl öpmem?" dedi. "Bunlar benim çiçeklerim, cennet çiçeklerim." dedi. "Ben," dedi, "bugüne kadar bir tane çocuğum var, bir tane çocuğumu öpmedim." Allah acımayı, merhameti ancak bedbahtların kalbinden söküp alır. Allah senin kalbinden merhameti sökmüşse ben sana ne yapabilirim?" dedi. Öpülmez olur mu ya? Tabii öpeceksin. Yavrularını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koklardı, koklardı. Böyle gül koklar gibi koklardı. Oğlanda da kızda da bu söz konusudur. Cennet kokusu. Cenneti koklamak isteyen çocuğu koklasın. İlk bir yaşları, ilk iki yaşlarındaki koku, hakikaten hiçbir parfüm kokusunda bulunmaz o koku. Cennetten geliyor o koku.
2: Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
3: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

0: Ayşe'nin, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir gün beraberinde iki kız çocuğu olduğu halde bir kadın gelmiş bir şeyler istiyordu. Yanımda da tek hurmadan başka bir şey yoktu. Onu kadına verdim. Kendisi hiç tatmadan çocukları arasında bölüştürüp kalkıp gitti. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olup bitenlere haber verince şöyle buyurdu. Her kime Allah kız çocuklarından verir de o da onlara iyi davranarak İslami bir terbiye ile yetiştirirse o kız çocukları o kimse için cehenneme karşı perde olurlar.
1: Sizin yeriniz burası.

Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman üç parmağıyla yer ve üç parmağını da yalayarak şöyle buyururdu: herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman ona bulaşan şeyi temizleyip lokmayı yesin, onu şeytana bırakmasın. Tabakların temizlenmesini emrederek, zira bereketin yemeğin hangi parçasında bulunduğunu bilemezsiniz.

0: Niye saldınız kendinizi? Ne zaman, ne zaman gelecek? Ne zaman Allah'ı zikredeceğin an gelecek? Örtüneceğin an ne zaman gelecek? Hacca gideceğin sene, her sene bir mazeret uyduruyorsun. İpe un seriyorsun. Yürekte iman müsait, yol müsait, yolluğun müsait. Niye haçta değilsin? Niye sarılmadın bir kumaşı Hazreti Fatıma gibi ha kızım? Hı? Her şeye evet dedin. Niye bugün eline Kur'an değmeden uyumayı düşünüyorsun? Her gün bir ertesi zaman, her gün bir ertesi gün. Allah seni affetsin. Bugünün işini yarına bırakmak kötü bir şey. Daha kötüsü. Ahiret işlerini arkadaşlar dünya işinden sonraya bırakıp ne zaman sıra gelirse mantığıyla sıra gelmeden ölmek.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Numan İbni Beşir, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, insanların sahip oldukları dünyalıkları ortaya koyarak şöyle dedi. Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gün boyu açlıktan kıvranıp durduğunu, karnını doyuracak adi bir hurma bile bulamadığını gördüm.

0: Muhammed.
1: Hafif ya hafif. Öyle hafifsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafifsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi. Zillete düşürme kalbimi.

Gördüğüm günden beri ey Gülirana seni, gözlerim yollarda ol gözleri ela seni. İstemem kalsın artık gönlümde gül arzusu, ararım her yerde ey kâmet-i bâlâ seni. Sarmıştı ruhumu köyünün amber kokusu, dolaştığım her yerde duymuştum cana seni. Bahçenin içindeki yemyeşil fistanınla, gördüm güzeller arasında müstesna seni.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında eline bir kılıç alıp "Bunu benden kim almak ister?" diye sordu. Mücahitlerin her biri ellerini uzatıp "Ben, ben" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Hakkını vermek şartıyla onu kim alır?" diye sorunca bu sefer herkes durakladı. Fakat Ebu Dücane, Allah ondan razı olsun, "Hakkını vermek şartıyla ben alıyorum," dedi. Aldı ve onunla müşriklerin kafalarını ikiye ayırdı.

0: Aşk ilk etapta söyleyebileceğimiz şey bir insanın kendi kalp atışını duyması, hissetmesi. Normalde insan kalp atışını duymaz. Yani kalbini de her zaman hissetmez. Bir problem varsa hisseder. Bir ağrı varsa hisseder. Aa, benim kalbim der. Aklına kalbi gelir. Oysa ki teslim olması gerekli. Yani maşuğa teslim olması lazım. Çünkü zaten başka
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

0: Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd Üsame İbni Zeyd İbni Harise'den, Allah onlardan razı olsun, nakledildiğine göre şöyle söyledi. Kızı Zeynep, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, oğlum ölmek üzeredir, bize kadar lütfen geliniz diye haber gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de selam gönderdi ve veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin, ecrini Allah'tan beklesin buyurdular. Bunun üzerine kızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ant veriyorum mutlaka gelsin diye tekrar haber gönderdi. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sa'd İbni Übade, Muaz İbni Cebel, Übey İbni Ka'b, Zeyd İbni Sabit ve başka bazı sahabilerle beraber kalkıp kızına gitti. Çocuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Onu kucağına aldı. Canı çıkmak üzere çırpınıp duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd İbni Übade, "Bu ne haldir ya Resulallah?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur." buyurdu. Diğer bir rivayette, "Bu Allah'ın öyle bir rahmetidir ki, onu kullarından

İlahi, ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk ve entel rezzaku ve enel merzuk ve entel maliku ve enel memluk ve entel ganiyu ve enel fakir ve entel hayyu ve enel meyyit ve entel baki ve enel fani ve entel kerim ve enel la'im ve entel muhsin ve enel musir ve entel gafur ve enel muznib ve entel azim ve enel hakir ve entel kavi ve enel zayıf وأنت المعطي وأنا السعيل وأنت الأمين وأنا الحليف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا الدعي وأنت الشافي وأنا المريض واغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف أمراضي يا الله يا كافي يا ربي يا وافي يا رحيم يا شافي يا كريم يا معفي فاعف عني كل ذنب وعفيني من كل داء وارزع عني أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen benim sahibimsin, ben ise senin kölenim. Sen Haliksin, yaratansın, ben ise mahlukum, yaratılanım. Sen Rezzaksın, rızkı verensin, ben ise merzukum, rızkı verilenim. Sen Maliksin, mülkün sahibisin, ben ise memlukum. Sen azizsin, çok güçlüsün, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen ganisin, çok zenginsin, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen haysın, hayatı ebedi ile haysın, dirisin. Ben ise meyyitim, ölümlüyüm. Sen bakisin, ölümsüzsün. Ben faniyim, ölümlüyüm, geçiciyim. Sen kerimsin, kerem sahibisin. Ben ise le'inim, dersizim. Sen muhsinsin, iyilik eden, ihsan edensin. Ben ise kötüyüm, kötülük eden, isyan edenim. Sen gafursun, günahları silen, bağışlayansın. Ben ise günahkarım. Sen azimsin, ululuk ve azame sahibisin. Büyüksün, yücesin. Ben ise hakirim, küçüğüm, değersizim. Sen kavisin, güçlüsün, kuvvetlisin. Ben ise zayıfım, çok güçsüzüm ve acizim. Sen mutisin, verensin. Ben ise isteyenim, dilenenim. Sen eminsin, emniyetlisin, emniyeti verensin. Ben ise hayifim, korkudayım, korkuluyum. Sen cevvatsın, çok cömertsin, bol bol verensin. Ben ise miskinim, muhtacım, yoksulum. Sen mucibsin, duaları kabul edensin. Duaları gereğini yerine getirensin. Ben ise dua edenim, dua ederek isteyenim. Sen şafisin, şifa veren sen.

sensin, ben ise merizim, hastayım. Ya Rabbi, şifa veren sensin, hasta olan ise benim. Allah'ım, gerçek budur, benim günahlarımı affedip bağışla. Beni azarlayıp cezalandırma, hastalıklarıma şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Allahu, ya Kafi, ya Rabbi, ya Vafi, ya Rahim, ya Şafi, ya Kerim, ya Muafi. Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla, beni affet. Benim bütün dertlerime devalar ver, afiyetler nasip eyle. Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle. Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bana rahmetinle muamele eyle. Amin. Amin. Amin. Amin.

doğduğunda yetimdin. Baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissetti? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerin buğulanırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde son nasihati yaparken, gözümün nuru, gözümün nuru ne hissettin?

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Yahya veya Ebu Muhammed Sehl İbni Ebu Hasme el-Ensari, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Abdullah İbni Sehl ve Muhayyisa İbni Mesud, sulh zamanında Hayber'e gitmişlerdi. Şahsi işlerini görmek için birbirlerinden ayrıldılar. İşleri bitince, Muhayyisa buluşma yerine geldiğinde, Abdullah İbni Sehl'i kanlar içinde can çekişir buldu. Onu defnettikten sonra Medine'ye döndü. Ölen Abdullah'ın kardeşi Abdurrahman İbni Sehl ile Muhayyisa ve Hüveyyisa Resulullah'a gittiler. Durumu anlatmak üzere oradakilerin en küçüğü olan konuşmaya başlayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sözü büyüğünüze bırak, büyüğünüze bırak." deyince Abdurrahman sustu. İbni Mesud'un oğulları anlattılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Yemin ederek babanızın katili üzerinde hak sahibi olmak ister misiniz?" diye sordu. Sonra ravi Ebu Yahya hadisin tamamını anlattı.

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

Sen Allah yok dedin, kolay dedin. Sen Allah var dedin, kitabına göre yaşamadın, kitapsız yaşadın. Resul dedin, darılttın, ağlattın, başkalarının yolunu ve tarzını benimsedin, peygamberinden bir şey almadın. Allah'ın beğendiği peygamberi beğenmedin. Allah'ın onayladığı peygambere uymadın. Çok zor bir adrese gidiyorsun, çok zor. Şimdi özgürsün de anlamıyorsun. Şimdi arkadaşlar kalabalıklara görerek cesaretleniyorsun. 3-5 tane çakalın ve etrafında da birlikte kuduruyorsun. Gölgelere güvenerek günah işliyorsun sen. Hepiniz gölgesiniz. Kaybolup gideceksiniz. Çok cesur delikanlılık yapıyorsun.

0: bulduğunda kendine benzer hanım türlerini muhabbetlerinizde gıybetten, iftiradan geçilmiyor.
1: Metin yükselen yeni sesi Mekke FM.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ım, Muhammed ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan eyle.

Aşkından çöllerde dolaşsam, yansam tek. Ahir zaman Lut kavmine denk mi denk? Bunca günahlarım arasında seni düşünmek. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Düğümlendi boğazım, nutkum tutuldu. Aşkından gözlerime kilit vuruldu. Günahlarım geldi aklıma, utandım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ahir zaman dehşetliymiş, yaşayarak anladım. İmanı muhafaza, elde tutulan kor. Sana layık ümmet olamadım, vicdanıma sor. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Dünyanın çivisi çıkmış çoktan. Cazibesi hepimizi bir nebze dahi olsa aldatmış. Baki alem kısacık bir ömre saklanmış. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ben de aldandım, kandım. Baki alemi kısacık bir ömre sattım. Şu dünyada pusulasız çok dolaştım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Allah seni her şeyden çok sevdi. Habibullah'sın, merhametin yüceler yücesi. Bu kul haşirde dehşete düşeceği belli. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Günahlarım diz boyu, yüzüm kara. Battım batacağım kadar günaha. Yüzüm paspas olsa ayağının altına. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah?

Ayağının altında paspas en yüksek rütbedir bana. Ama mukaddes ayağın değmesin bu günahkara. Bastığın kum taneleri elmastan değerlidir inanana. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Varlık seninle olduğu anlamlı ve yüce. Bütün yaratılanlar mahşerde seni görünce nasıl da umutlar yeşerecek yüreğinde. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen iste, cehennemler mum gibi söner. Allah'ın Habibisin, şefaatine şeytanı affeder. Ama sen adilsin, susuyorum. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ne muhteşemsin, görenler bilir. Aşkından derde düşenler bilir. Gizli gizli hicranınla bu kul günbegün erir. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sevemedim senden başkasını ben. Ne olur hicranınla yakma beni sen. Umudumsun, aşkımsın, her şeyimsin. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Korkum var, kavuşamayacağım diye. Ahirette huri, köşk, cennet neyime? Bir nazar eyle bu aciz perişan mücrime. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Adını andım, titredi yine vücudum. Senin yanında utanmadan nasıl dururum? Rabbim settardır, örtmese günahlarımı utanırım. Şefaat eder misin?

bilirsin ki Ebu Cehil'in kurtulması için yüzlerce kez vardın kapısına. Medet, merhamet Allah aşkına. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Avuç açtım, yalvarıyorum ümmetin olarak. Günahlarım çok, boynum bükük. İmanlı ölmek mi? Müjdesi büyük. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Dünyaya daldım, zevk ve sefa içinde. Şeytanla nefis halime bakıp da sevinmekte. Ahmakça yaşadım, aldandım, pişmanım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen ki geleni geri hiç çevirmedin. Sen ki ümmetinin aşkıyla yandın, eridin. Sen ki şefkatinle alemi kucakladın. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Peygamberlerin arzusu vardı ümmetin olmak. Nasıl bir gaflet ki seni anlamamak? Şefaatin olmadan mümkün mü cenneti kazanmak? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen olmasaydın alemler yaratılmazdı. Rahmeti gazabını geçmeseydi şefaat yetkisi tanınmazdı. Kulunu sevmese en sevdiğini bizlere yollamazdı. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Arsızım, kendimi biliyorum. Hangi yüzle şefaatini istiyorum? Kendimi şefkatli ellerine bırakıyorum. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah?

Sevban'dan, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bana hiçbir kimseden bir şey istemeyeceğine dair söz verirse, ben de onun cennete girmesine kefil olurum, buyurdu. Bunun üzerine ben, söz veriyorum dedim ve hiçbir kimseden hiçbir şey istemedim.''

0: Ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

0: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: üç grup insan var ki Allah onlarla konuşmaz, onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz. Bu sebeple onlara büyük azap hazırlanmıştır. Bu kimseler zina eden ihtiyar, yalancı veya zalim hükümdar, kibirlenen fakirdir.
1: Allah hiçbir kula salt acı vermek, ceza vermiş olmak için asla o kuluna operasyon düzenlemez. O senin işin. Arkadaşlar, acının da ardı kesilmeyecek, tatlının da arkası gelmeyecek. Öyle bir kötü sonuca toslamadan evvel diyor Allah, ben seni yavaş yavaş dünyanın değişik acılarıyla acılandırır. Bakarım tatlı dilden, güler yüzden, nasihattan anlamıyoruz. Binlerce ayetlerle yolunu kestim, durduramadım kulum seni. Muhammed'im önüne çıktı, durduramadı. Nice cenazelere katıldın, durdurulamadın. Nice insanlar sana nasihat etti. Aynı tas, aynı hamam. Sıra geldi Allah, senin kaşını yarmaya, dişini kırmaya, seni tökezletmeye, çelme takıp yüzüstü yere kapaklandırmaya. Allah hiçbir kula salt acı vermek, ceza vermiş olmak için asla o kuluna operasyon düzenlemez.
2: Metin yükselen yeni sesi Mekke FM.

Yasemin, Yasemin. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, farelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

İyaz İbni Himar'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bana alçak gönüllü olmamızı ve hiç kimse kimseye karşı övünüp böbürlenmesin ve hiçbir kimse de kimseye karşı zulmedip aşırı gitmesin diye vahyederek bildirdi.

Ka'b İbni İyas, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini işitmiştir. Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi, imtihan vesilesi de maldır.

0: Yorulmaz mısın sabahtan akşama omzunda kırba su dağıtmaya?
1: Su arkı bahçeye su götürmekten yorulur mu?
0: Yorulmaz.
1: Şeyhim der ki, aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.
2: Ya Hakem, ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.
3: Mekke FM.

Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Beş vakit namazın benzeri, sizden birinizin kapısı önünde akmakta olan ve her gün beş kere içine girip yıkandığı suyu bol ırmak gibidir."

Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasakları işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadleri yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cesetler arasında Hazreti Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Hazreti Muhammed'in ruhuna, durak yerleri arasında onun durduğu makamlara, meşhedler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah'ım, mukarrabun makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi kitapla gönderilen rasullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Maliye, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle. Allah'ım, rasullerin ehli beklerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Rasullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun al ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanma, afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum. Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört. Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimleri hürmetine
Ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşıyıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler hatırına, Mukarrebun makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum. Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

0: Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma.
1: Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dünya kendisinden faydalanılacak geçici bir faydadan ibarettir. O dünyanın fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.

0: Aşk bir güneşe benzer Yunus'um. Aşkı olmayanın gönlü taşa benzer. Taş gönülde ne biter? Nasıl ki güneş yansıdığı toprağı ısıtır, karanlığı ışıtır, meyveleri olgunlaştırır. Tıpkı bunun gibi işte. Aşk da insanın hamlığını giderir, ciğerlerini pişirir, erdirir, olgunlaştırır. Güneşten nasiplenmeyen meyve olur mu Yunus'um? Olmaz, ölür. Aşktan nasiplenmeyen varlık da olmaz, ölür.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

bir çocuk gördüm. Elinde taşlar, babam diye ağlar, gözünde yaşlar. Zalimin zulmüne eğildi başlar. Sevenler ayrıldı şu Filistin'de. Sevenler ayrıldı şu Filistin'de. Çokça

0: Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine güvenilen ve harcamaya yetkili kılınan kimse, harcaması emredilen şeyleri gönül hoşluğu ile emrolunan kimseye eksiksiz verirse, sevap bakımından sadaka veren iki kimseden biridir.
1: Sizin yeriniz burası.

Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama, şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecekti. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: başa gelen bir sıkıntı sebebiyle hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Eğer ölümü istemek zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı ise bana hayat ver. Ölmek benim için hayırlı olduğu zaman canımı al.

0: Allah-u Teala diyor ki sizinleyim.
1: Destekliyorum, yardım ediyorum, sahip çıkıyorum, sizi yedirmeyeceğim. Bir şartım var. Leyin akamtümü salata, namazı 5 vakit titiz. Özenerek ilk önce işim budur. Cephede savaşmaktan daha kutsaldır, daha değerli Allah'a şirindir. Ezan okunur okunmaz kılınan namaz diyor Peygamberimiz. Özenerek niyetinden, duruşundan, selam verişine kadar güzel bir disiplin içerisinde Rabbinin böyle tamamsın dediği, tam tecelli edeceği, nura dönüştüreceği, dinin direğini iyi diktin sen, bu dinin direğini iyi diktin, sen sağlam Müslümansın, helal olsun. As-salatu umadüddin hakkını verdin, tebrikler, rahmetim seninle, nusretim seninle, desteğim seninle, helal olsun. Namazsız toplumu Allah desteklemez, yardım etmez, ilgilenmez. Ağzından çıkan yalvarlarını duymamazlıktan gelir, gözyaşını silmez.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölen kimseyi peşinden üç şey takip eder. Aile çevresi, malı ve yaptığı işler. Bunlardan ikisi geri döner. Aile çevresi ve malı. Yaptığı işlerse kendisiyle birlikte kalır.

Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir et.

Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak onları koruyanlarla, yasaklarını hiçe sayarak hududu çiğneyenlerin durumu aynen şöyledir. Bir gemideki yerlerini almak üzere bir toplum aralarında kura çektiler. Bunlardan bir kısmı geminin alt katına, ambar kısmına, bir kısmı da üst katına, güverteye yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen alt kattan bir delik açsak da üst katımızda oturanlara su almak için eziyet etmemiş olsak dediler. Eğer üstte oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakırlarsa hepsi birlikte batar, helak olurlar. Eğer buna mani olurlarsa hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar.

Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: beraber olduğun iyi arkadaşla kötü arkadaşın benzeri, güzel koku satanla körük çeken demirci gibidir. Güzel koku satan sana güzel kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın veya onunla beraber olduğun sürece güzel kokudan istifade etmiş olursun. Körük çeken demirci ise ya elbiseni yakar ya da kötü koku ve dumandan rahatsız olursun.''

Bunları bilin. Tesbihin sevabını konuşmak kolay. Camide kalmanın çok konuştum onları ben. Kolay. Hatim indirme, kaç hatmi ver, dualayayım, o da kolay. Şimdi uluslararası bir strateji söz konusu. Bunları bilmezseniz kusura bakmayın kaz gibi yolunursunuz. Ne konuşacaksınız? Nasıl bakacaksınız? Vay Putin de yumuşadı diyeceksiniz. Ondan sonra ikinci seansa geçecekler. Sizi diyor Allah dilleriyle, yazılarıyla, övgüleriyle idare ederler. Memnun etmeye çalışırlar. Ve tebe kulubun yüreklere asla. Geçici olarak bile söylediklerini dayanamayarak söylerler. Kurban olduğum Allah konuşuyor.

0: Kardeşim, bir psikolog, bir psikiyatrist, bir savaş muhabiri konuşmuyor.
1: Allah Allah! Doğrusunu söylüyor. Bunların hepsi çıktı. Çıkmaya devam ediyor ama biz Allah'a evet demekte biraz zorlanıyoruz arkadaş. Kusura bakmayın. Sizi tenzih ediyorum.
2: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerden ise belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tövbe edip iyilikler yapar. Müslim'in değişik bir rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: hiçbiriniz ölümü istemeyin. Ölüm kendiliğinden gelmeden önce öleyim diye dua etmesin. İnsan ölünce ameli kesilmiş olur. Gerçek şu ki mümine ömrünün uzun oluşu, hayatta kalması iyiliklerini çoğaltır.